0: Eh bayi cha ke kusibalela sibalela thina sihlangana njengeqembu nje.
1: Nizibalela nini?
0: Eh be kunjalo.
1: All right. Ake sizwe ke lapha ke ingoma yeni lapha yethu elinye.